0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam.

esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye,

yeter ki bu sen.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: gel gidin.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlatır.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona.

istersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Reis, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
5: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
6: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
7: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'e. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cinlop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.

0: Erken. Bayanlar baylar, haydi yavrum.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duyduğun yepyeni bir Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bak bir şey söyleyeyim mi? Daha ambalajını yeni açıyorum, yemin ediyorum. Jelatinini yeni açıyorum abicim. 0 kilometre Arif Güven Showtime başlıyor. Canım kardeşim, hep söylüyoruz. Malum bilenler de biliyorlar. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı abi. Hakikaten söylüyorum. Ya da bunların tamamı benim mabadından uydurduğum şeyler olabilir. Bilmiyorum. Canım. Yok be. İyiyimdir abi. Bunu bu radyoda defalarca söyledim. Başka radyolarda da söylemek istedim ama izin vermediler. Tabii canım. Buradayız. Canım kardeşim. Siz de oradaysanız artık...

0: yavaş yavaş başlayalım. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Sonra cuma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Canım kardeşim, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Para demişken bugün böyle bir haber vardı ya. Konya'da bir tane bir dilenci diyor ki... Şimdi dilenciye şeyi soruyorlarmış. Diyorlarmış ki senin gururun yok mu? O da diyormuş ki ben dilenciyim. Gurur yeşil çam yıldızlarında olur. Bak dilencinin söylediklerine bak, diyor ki... Ben diyor narsist, egoist, bencil birisiyim. Dediğim özgüven patlaması yaşamış dilenci. Bir de şunu söylüyor... Dilenciliğe geç başlamış. Keşke diyor 7 yaşında başlasaydım, Konya'nın diyor sayılı zenginlerinden birisi bendim. Ama diyor geç başladım dilenciliğe. Yüzüklerin efendisi diye bir şey var da, bu kardeş de herhalde yüzsüzlerin efendisi, bilmiyorum yani. Velhasıl dur konuşuruz. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah canım kardeşim benim. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar olsun. Hani derler ya geç olsun güç olmasın. Aynen öyle olsun inşallah. Evet abi. Başka. Malum öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize. Şimdilik relax. Ufak ufak hazırlıklar başlıyor. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese ve bütün köpeklere selam olsun. Yavrum gülme, bugün Dünya Köpekler Günü'ymüş yavrum, valla. Her güne bir şey buluyoruz ya, bugün Dünya Köpekler Günü. Aynı zamanda işte tarihte bugüne falan bakıyorum. Bakın çok enteresan, hakikaten söylüyorum ya. Tarihte bugün de 1937 yılında İstanbul'da canım kardeşim eşekle nakliyat yasaklanmış. Dedim sebep neymiş abi? Tam da bugün 1937'de İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı. Demişiz ki artık eşekle yola devam etmeyeceğiz. Ben çok severim eşekleri ki bak çok enteresan bir bilgi vereyim, belki bilmiyorsunuzdur. Canım kardeşim, şimdi topografya metotlarında bunlar işte geliştirilmeden önce sallıyorum bir yerden böyle bir yol yapman gerekiyor. Eşekten faydalanıyormuşuz, biliyor muydunuz bunu? Vallahi özellikle işte dağlık bir yerde böyle bir gidilecek yol yapmanız gerekiyorsa eşekler belirliyormuş yolun güzergahını. Vallahi. O sebepten dolayı sıkça kullanılırmış. Nasıl kullanıyorlar eşekleri? Eşeği getiriyorlar abi, bayıra böyle sürüyorlar. Şimdi o dağcı gibi tırmanmıyor. Zikzaklar çizerek ulaşıyor zirveye. Hani belki yol biraz uzuyor ama genelde derler ki eşekler en az yorulacağı veya en az enerji harcayacağı rotayı büyük bir hassasiyetle buluyormuş, biliyor musunuz? Valla. Ve diyorlarmış ki eşek böyle gittiği için yolu da biz böyle yapalım. Valla. Severim ben eşeği tabii canım. Hani yol yapmayı geçtim ama hani olur da canım kardeşim, böyle bir dağa tırmanacakken böyle bir eşeğin arkasına takılırsanız size enerji tasarrufu olarak geri dönebilir. Eşeği takip edin. Hatta kafanız biraz çalışıyorsa bence eşeğe bininle yani. Eşeğe binin öyle gidin yani. Ne diyorduk? Velhasıl bugün Dünya Köpekler Günü'ymüş. Canım kardeşim dur. Klavye kahraman arkadaşlarımıza hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Valla ben programa gelmeden önce mesajlar gelmeye başlıyor bile. Ki birazdan böyle bir yoklama yapacağız elbette. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Çiçeğim bir selam yollayın bakalım. An itibariyle kimler nerelerde sesimizi duyuyorsa canım kardeşim, biz de mümkün olduğu kadar sizden gelen mesajları okuyalım. Babacım başlayalım mı artık? Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Baba başlıyoruz.
1: Arif abi. Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle bir yayınla. Kurbanın olam da.
2: Selam Arif. Beşer'den selamlar. Takipteyiz.
3: Hırsareli Baba eskiden seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
4: Arif Güven.
3: Kolay gelsin başkan.
5: Selam Arif. Antakya'dan Oktay.
4: Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
5: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
6: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: yeniler. Malumunuz başı bitten kaba eti dertten kurtulmayan şu kardeşiniz. Ya böyle bir tabir vardır ya, işte istemediğin ot, sevmediğin ot burnunda bitermiş diye. Vallahi böyle bir durum oldu. Dedim oğlum böyle durumlar gelir hep benim bulur. Günün giriş konusunda böyle vereyim istedim. Sevgili dinleyenler siz de bir düşünün. Abi gelir hep beni mi bulur dediğiniz sizin hayatınızda ne var abi? Günün giriş konusu bu olsun. Başlar başlamaz hemen çalışmaya başladık bile. Klavye kahramanı arkadaşlarımız için. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yavaş yavaş anneanneme babaanneme verir gibi vereceğim telefon numarasını. Çünkü hızlı konuşuyorsun abi alamıyoruz diyenler var. Canım kardeşim 0530. Evet 530. Telefon numarasını yavaş söyleyince alışkın olmadığım için unutuyorum abi. 0530-071-4355 Abi bu da gelir hep beni mi bulur dediğiniz ne var? Yazınız yollayınız. Evet Arif Güven Showtime WhatsApp numarasını az önce de verdim canım ciğerim. Şimdi bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Çiçeğim Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Şimdi yoklama zamanı canım kardeşim. Valla Kıbrıs'ta başlayalım abi. Yavru vatan Kıbrıs selam olsun. Levkoşe burada baba yaz yoklamaya. Bu arada Gazi Mansur'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Valla söylüyorum. Mustafa kardeşime selam olsun. Giresun burada yaz yoklamaya. Kahramanmaraş burada. Şirifke burada. Eskişehir'den selamlar. Erzincan aynı şekilde. Baba Eski burada. Ordu Ünye selam olsun. Burhaniye selam canım kardeşim. Samsun Bafra baba yaz yoklamaya. Elbistan olmazsa olmazımız Antakya aynı şekilde. Bandırma'dan selam abi. Tokat'ı görüyorum. Yalova burada. Bilecik burada. Karaman burada. Yozgat burada. Londra burada. Nazilli selam olsun. Canım kardeşim Nazilli'den hakikaten kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Dün ses kaydı da yollamışlar. Aynı zamanda kuru incir de yollamışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dün kargo geldi. Teşekkür ediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? İnegöl burada baba. Çanakkale Biga selam olsun bütün dostlara. Canım kardeşim İzmir Merkez abi. Buyurun Gazi Emir burada, Buca burada. Teşekkürler canım İzmir'im. Mardin'den selam. Edirne Keşan abi yaz yoklamaya. Manavgat Antalya selam olsun. Babacığım Ece gelmiş. Evet bu az önce bahsettiğimiz eşek durumuyla alakalı böyle bir fıkra var. Biliyorum Tolgacığım canım kardeşim. Giriş konusu buydu. Baba gelir hep beni mi bulur dediğiniz ne var? Yazınız yollayınız. Ne yapalım abi? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler malumunuz birazdan da. Şöyle bir bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz? Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Evet abi uzun bir maraton bizleri bekliyor. Ben Arif Güven'le birlikte. Ben Arif Güven'le birlikte deyince bak şimdi. Ferman Toprak şöyle bir şey var bugün haberlerde şöyle bir şey yaşamış. Diyor ki Bodrum konserimden sonra diyor eşimle diyor bir mekana oturduk. 3 tane lahmacun 3 ayrana 3900 hesap geldi diyor. Demiş ki Ferman Toprak. Bu ne kardeşim demiş ya her lahmacuna 1 kilo et mi koyuyorsunuz? Ben Ferman Toprak dedim diyor. Onlar da demiş ki burası da Türk bükü. Yani, Türkçesi ikisi de birbirini tanımamış abi. Bir de yavrum hesap geldikten sonra ben Ferman Toprak demek nedir ya? Ben Ferman Toprak deyince 2000 TL indirim mi gelecek zannettin yani? Demiş ki ben Ferman Toprak. O da demiş ki burası Türk bükü. Velhasıl Türk bükü Ferman dinlemiyor canım kardeşim. Ne güzel. Bakarız kurban olduğum dediğimiz gibi birazdan abi gelir hep beni bulur mesajlarına bir tık bakacağız ki günün konusu aslında bu değil giriş konusu. Aynı zamanda yavrum haber başlıkları geliyor.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum, sana kızıyorum, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum.

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas Kızıksa.
4: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
5: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
6: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif! Sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
5: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
6: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
7: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
8: Arif Güven, idolsün idol.
9: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
10: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.

0: bop, baby, do wah. A doobly bop, bop, baby, do wah. A doobly bop, bop, baby, do wah. A dop, dop, baby, do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız, buradayız. Giriş konusu, abi gelir hep beni mi bulur? Bakayım, bakayım, bakayım. Mustafa mı yollamış? Babacığım ne zaman arabayı yıkasam mutlaka az da olsa yağmur yağar. Gelir hep beni mi bulur abi? Evet, erkeklerde malumunuz arabayı yıkayınca hemen yağmur yağıyor. Kadın versiyonunda şu camları ne zaman silsem hemen yağmur yağıyor. Mehmet'im canım kardeşim, ne zaman babamın da arabasını alsam ben de bir yeri bozulur ve gelir yine beni bulur diyor. Eyvallah kardeşim benim. Hep beni bulan, çok da hiç beni bulmayan bir şey var ki o da para para para para demiş ya. Günde 100 müşteriye giden eşletmeye ben gidip ortak olsam diyor, bir kişi iki kişi ancak gelir abi. Eyvallah. Kibrit kutusundaki yanık çöpler gelir hep benim bulur. Güzel. Son dakika işleri gelir hep benim bulur. Tuana yollamış. Bakan bakan bakan. Şirkette hangi arabaya binsem benzin ışığının yandığı arabayı ben buluyorum abi. Gelip hep beni buluyor demiş. Evet. Her tatile gidişimde bütün aksilikler gelir hep benim bulur. Cavit yollamış. Ne zaman dışarıda yemek yesem benim yemeğimin içinde mutlaka yabancı bir madde çıkar. Kıl çıkar, böcek çıkar, düğme çıkar. Nedense gelir hep beni bulur. Güzel. Çiçen, Alperen, abim iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Kimsenin laptopu bozulmaz. Benimki bozulur. Gelir hep benim bulur abi. Haydi geçmiş olsun canım kardeşim. Evet. Ne zaman beyaz eşya alsam ben diyor ya da eşim hiç fark etmez. Bozuk olanları gelir hep benim bulur. Şanş işte şanş. Bakayım tam banyo yaparken mutfaktan veya diğer banyodan suyu açmaları gelir hep beni bulur abi. Eyvallah kardeşim. Dengesiz garip kişilikler, iş arkadaşları gelir hep beni bulur. Gül selam olsun, Yalova selam. Arabaya biniyorum, LPG bitiyor. Motosiklete biniyorum, benzin bitiyor. Bilgisayarın başına geçiyorum, internet gidiyor. Sen bir duş al artık yani. Sende bir sıkıntı var belli. Ne zaman şehirler arası yolculuğa çıksam abi kırık koltuk gelir hep benim bulur. Güzel. Bülent'in derdine bak, baldan tatlı demiş ki lokantalarda porsiyonu en küçük yemek gelir hep benim bulur abi. Evet. Nerede parasızlar var gelir hep beni bulur abi. Bu ne? Babam evde, lokantada, misafirlikte ne zaman ama ne zaman bulgur pilavı yese içindeki taş gelir olur budur abi. Hep hard diye ısırır. Eyvallah. Millet deliye, ben akıllı yaset. Bütün belalı tipler gelir hep beni bulur abi. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Bakan bakan bakan. Gamze yollamış, ne zaman işe sabah erken gitmem gerekirse o sabah geç kalırım ve de diyor yolda hep bir kaza gelir. Gelir hep beni bulur. İvit. Market kuyruğundayken tam önümdeki müşteri de mutlaka sorun çıkar ve gelir hep beni bulur. Ben beklerim abi diyor. Ne zaman şöyle uzanayım bir keyif yapayım desem çağat kapı misafir gelir hep beni bulur. Gençlik, teşekkürler. TV TV, bakayım bakayım bakayım. Arif abi diye gelen bir mesajımız var. Giresun Görele'den. Burak Can Aydın, canım kardeşim. Şu anda fındık tarlasında fındık topluyoruz. Aganigi naganigi. Bir ara vardı, hatırlıyor musunuz? Kardeşim benim, kolay gelsin. Yoldaki keskin dönüşlerde karşıdan gelen araba

0: Sinan'ım yollamış canım kardeşim, diyor ki evlendik diye rahat bırakırlar dedik. Ama diyor yine nerede arızalı bayan ve genç kız varsa dönüp yine beni buluyor. Ne güzelmiş abi. Nerede gereksiz başıboş insan varsa, başıboş insan da güzel bir tabirmiş ya. Başıboş insan varsa gelir hep beni bulur ki ben bu tiplere kısaca diyor çapsız diyorum. Akıllısı beni bulmaz, delisi kuyruğumdan ayrılmaz. Eşinim yollamış. Vallahi güzel güzel. Ama sevgili dinleyenler, burada yanıp yanıp sönen ışıklarımız var. Bu ne demek? Verilmesi gereken bir ara var. Aradan sonra buradayım. Olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi.

0: Güven yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor, haberler bakalım. Evet abi, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, bilenler mutlaka biliyorlar. Belki yeni nesil bilmiyor olabilir. Demiş ki siyasete girmem için zorlayanlar var. Sokakta insanlar da zorluyor. Bakalım ben mi siyasete gireceğim? Siyaset mi bana girecek belli değil demiş. Malum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal böyle bir şey söylüyor. Dedim yavrum inşallah bu siyaset babadan oğula geçen bir şey değildir, yemin ediyorum. Doğruluyor bunlara. Birkaç sene önce de Tansu Çiller'in böyle bir açıklaması vardı. Yeniden siyasete döneceğim diye. Dedim abi bunlar hakikaten. Şimdi 90'lar müzikleri mekanlarda tutunca bunlar da bir gaza geldi galiba. Baktılar her yerde 90'lar çalıyor. Dediler ki bizim zamanımız mı geldi dediler, anlamadım yani. Geçelim canım kardeşim, geçelim. Maalesef dediğimiz haberler de var canım kardeşim. Şu hastalıklarla alakalı bu sefer de derler ki Amerika'da sivrisineklerden insanlara bulaşan ölümcül doğu at enfasületi diye bir şeyden bahsediyor. Böyle bir virüs tespit edilmiş. Virüse yakalananların yaklaşık %30'u hayatını kaybederken hastalığın tedavisi bulunmuyormuş. Sivrisineklerden bize geçiyormuş canım kardeşim. Yavrum bir de şunu dikkatini çektim de. Eskiden sivrisinek ilaçları vardı abi. Odaya sıkardık, tek tek düşerlerdi. Şimdi yavrum şimdi sıkıyorsun, peşlerinden koşuyorsun. İlaç sıkmana rağmen ölmüyor. En son mecburen manuel müdahale yapıyorsun. Bu sefer de bu virüsten mi bahsediliyor? Sürekli bir virüs durumu söz konusu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ne kadar virüs varsa salıyorlar ortalığa. Biri tutmazsa belki biri tutar falan diyorlar herhalde, bilmiyorum. Oğlum güzel haberler yok mu? Var canım kardeşim. Bak memleketimizden güzel bir haber var. Gaziantep Üniversitesi'ndeki bilim insanları canım kardeşim deprem çantasında kullanılabilen uzun ömürlü ve yüksek proteinli süper tarhana üretmişiz abicim. Dedim bu mudur canım kardeşim ya? Deprem çantası olan var mı içinizde, gençlik? Bence birçoğunuzun yok. Hatta hiç kimsenin de yok diyebilirim. Var mı abi? Soralım bakalım. Evet abi benim deprem çantam var diyenler bir yazsın bakayım. Ama olayımız buymuş. Gaziantep Üniversitesi'ndeki bilim insanları deprem çantasında kullanılabilen uzun ömürlü ve yüksek proteinli süper tarhana üretmişiz. Bizim bilim insanları biraz yöresel galiba yani... Süper tarhana. Valla binaları sağlam yaparsak seri tamam. Yani ne diyeyim. Şimdi yine geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisiydi, hatırlıyor musunuz? Kocaman kocaman çekirgelerden bahsediyorduk. Hatta bununla ilgili dedim yavrum çekirgenin fotoğrafını görüyorum. Bu çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar, 13 sıçrar. Her sıçradığında muhtemelen bir ilçe değiştirebilecek kadar büyük dedim. Et yiyorlarmış dedim. Al bak, et yiyen çekirgeden sonra et yiyen örümcek paniğe neden oldu diye böyle bir haber var. Yavrum biz, hatta sen sevgili dinleyenler, rahat rahat kolay kolay et yemezken vallahi çekirgenin et yemesi, örümceğin et yemesi bana biraz koyuyor açık ve net yani. Oğlum eti biz bulamıyoruz ha. Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen sarı kız örümceği Muğla'nın Yatağan ilçesinde görülmüş. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare gibi hayvanları da yiyip besleniyormuş. Mahallede paniğe neden oldu. Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark ediyor. Örümceğin halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen sarı kız örümceği olduğunu da öğreniyor. Cep telefonuyla hayvanın fotoğrafını çekmiş gibi. Düşün hesap eyle. Çekirge et yiyor. Örümcek et yiyor. Biz eti bulsak da hemen yemiyoruz. Önce bir yalıyoruz böyle bir. Dondurma gibi tabii canım. Et demişken canım ciğerim bunu da verelim. Maalesef bakınız Tarsus'ta 113 kilo kaçak et ele geçirilmiş. Mezbahane mührünü de patatesle taklit etmişler. Nedir hikayemiz bakalım? Der ki Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri böyle bir denetim yapıyor. Bir kasapta patatesle mezbahane mührünü taklit edip 113 kilo kaçak et ele geçirilmiş. Evet iklim sıkıntı yok arkadaş, hakikaten alacak kadar zengin değiliz, bu yüzden endişeye gerek yok yani. Bir de patates baskısı diye okul yıllarında böyle bir şey vardı, hatırlıyor musunuz yavrum? Benim kuşak mutlaka bilirler, resim dersinde. Patatese böyle bir şekil verirdik, sulu boyayla boyardık. Yavrum sonra resim defterinin üstüne böyle yapıştırırdık. Hep derdim ki ya biz bunu günlük hayatta nerede kullanacağız, nerede kullanacağız derdim. Bak adamlar kullanmış işte. Vallahi mezbahane mührünü patatesle taklit etmişler abi. Oy oy, havasına suyuyla taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri bunlar canım kardeşim. Bugün çok hakikaten keyifli. Çok da böyle buram buram nostalji olacak olan süper de güzel bir konu buldum çiçeğim. Ayrılmayınız, haberlere devam. Zamanı gelince elbette konuyu da vereceğim.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
3: Arif Güven. Lovurgaz'dan Gelibolu'ya İstikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven. Ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lovurgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada. Arif Güven.
4: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
2: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Show'a merhaba.

0: haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim yala. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan buna.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Günaydın, Berlin'den selamlar.
5: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
6: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
7: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

dimdik yaz yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim, hoş geldin. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor memlekette canım ciğerim. Haberler. Ya o kadar çok şiddet haberi var ki sevgili dinleyenler, her gün bak daha da böyle vahim bir durum alıyor bu durum. Yüzden fazla şiddet haberi düşüyor her gün önümüze, sayfayı her yenildiğinde. Al buyurun, İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir çocuk kavga etti, başka bir çocuğu satırla kovaladı diye böyle bir haber var. Satırla çocuk çocuğu kovalıyor. Şimdi bu çocuklar ilerleyen yıllarda ne hale gelecek elbette belli. Şiddet her yerde, gerginiz söylüyorum. Al İstanbul Pendik'te yine. Kaza sonrası çıkan kavgada bir şahıs aracın tavanından diğer sürücünün kafasına atladı. Jackie Chan filmleri gibi, hakikaten söylüyorum. Görüntüleri de var. Bildiğin arabanın tavanına çıkıyor, diğer sürücünün kafasına atlıyor abi. Balıkesir'e gidelim. Ne oldu? Yan bakma meselesi yüzünden. Baba kavga çıkar mı diyorsun? Çıkar abi. Balıkesir'de yan bakma meselesi yüzünden restoranı basan şahıs polisin önünde kavga ettiği vatandaşı vurdu canım kardeşim. Rahatlığa bak. Diyarbakır'a gidelim. Bu kara haberleri böyle bir çırpıda aradan çıkartayım. Sonra son derece pamuk gibi olacağımız, çok da keyifli konuşmaktan keyif alacağımız günün konusu elbette gelecek. Bu da şu: Diyarbakır'da kafeye kıyafeti açık kadınlar geliyor diye bir saldırı var. Şimdi bu hikayeye bak, niye insanlar bu kadar rahat canım kardeşim habere? Şöyle bir bakalım. Der ki Diyarbakır Sur'da iki kişi kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı gerekçesiyle bir kafeye saldırdı. Daha önce de kafeye el yapımı patlayıcı atan saldırganlar... Baba çıldırdık mı? Hakikaten Texas gibiyiz ya. Saldırı sebebi şu: kafeye kıyafeti açık kadınlar geliyor ve müzik dinliyor gerekçesiyle kafeye saldırıyorsun. Peki bu arkadaş saldırıyor, neyin rahatlığıyla saldırıyor? Çünkü bu arkadaş daha önce yine kafeye el yapımı patlayıcı atmış. Ne olmuş? Kafeye el yapımı patlayıcı atılıyor ve biz bu saldırganları yine adli kontrol şartıyla yavrum serbest bırakmışız. Ya. Adam bir kere serbest kalınca diyor ki lan patlayıcı attım diyor, patlayıcı, ve diyor beni serbest bıraktılar. Şimdi bu kafeye tekrar dalmaz mı bu? Saldırır abi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cami Kebir mahallesinde hizmet veren bir kafeye 11 Temmuz günü el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenleyen iki saldırgan bugün yine iş başındaydı. Haberi böyle vermişler. Akşam saatlerinde kafeye gelen iki kişi kafedeki işte kıyafeti açık kadınların geldiğini kafeye ve müzik dinletisi yapıldığı gerekçesiyle tehditte bulunmuşlar. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Sözlü tartışmanın ardından iki şahıs ile kafe çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada işletme sahibinin eli kırıldı. Kafe çalışanı ise vücuduna aldığı darbeyle yaralandı. Olayın ardından canım kardeşim gözaltına alınan iki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arkadaşlar daha önce patlayıcı atmışlardı kafeye. Ne oldu? Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir rahatlık geldi. O rahatlıkla demişler ki ya kıyafeti açık kadınlar geliyor buraya, müzik dinliyorlar burada, bir daha saldırıyorlar abi. Sonra ne olmuş? Bakalım. Olayın ardından gözaltına alınan iki saldırgan emniyetteki işlemlerinin

0: Vallahi ya bizim iş çok daha tehlikeli biliyor musunuz? Vallahi bizim iş çok daha tehlikeli abi. Bu arkadaşların hayatı bize göre çok daha rahat yavrum. Vallahi. Çünkü malum sosyal medyada bir şey yazdığında şu anda canlı yayındayız. Ağzımızdan çıkacak olan bazı ne bileyim abi yorumlar başımızı derde daha çok sokar mı? Daha çok sokar. Bu arkadaşlardan daha çok başım belaya girer benim. Çünkü burası malum biliyorsunuz dost meclisi değil. Sevenin de var, sevmeyenin de var, beğenenin de var. Yavrum programda hata bulunca zevkten sigara yakanlar var ya. Velhasıl hakikaten bak bizim iş çok daha tehlikeli. Gerçi bunu bana hep eş dost hatırlatıyor. Vallahi söylüyorum. Arkadaşlarıma göre de çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Benim ne iş yaptığımı bilmeyen de hakikaten evde bir odada kimyasal silah imal ediyorum falan zannedecek yani. Ooo yoş. Cidden. Vallahi artık bu günün konusunu birazdan vereyim. Çünkü çok fazla ihtiyacım var. En azından benim abi.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif Kardeş.
2: Arif Babam.
3: Arif Abicim.
4: Selam Arif Bey.
5: Arif Başkan.
6: Arif Kardeş.
7: Arif.
1: Arif Abi.
8: Merhaba abi.
1: Selam Arif Kardeşim.
7: Selam Arif.
9: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum. Hayırlı yayınlar.

canım kardeşim, kurban olduğum hakikaten söylüyorum. Olup bitenlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz ki böyle bir mola olsun diyoruz. Ne yapıyoruz? Günün konusunu veriyoruz. Kafa dağılsın istiyoruz. Şimdi bugün biraz böyle bir eskilere gidelim istiyorum canım kardeşim. Çünkü hakikaten çok keyifli, hakikaten böyle çok güzel. Seneler yaşadık abi ya. Bu 90'lı siyasetçilerden bahsettim program başındayken, işte Tansu Çiller'ler, son zamanlardaki 90'lar partileri. Dedim o zaman ne kadar güzeldi. Bir kere şöyle bir şey düşünün. Her şeyden önce çok fazla 90'larda ne bileyim abi siyasi bir kutuplaşma yoktu. Samimiyet vardı. Mahalle kültürü bozulmamıştı. Gerçekten birisinin yardımına ihtiyacı olduğu zaman hemen yanında

0: Durulurdu. Kadın veya erkek fark etmezdi abi. İnsanlar aşklarını bile açık açık ifade ederlerdi. Bencillik yoktu. Ben merkezcilik bu kadar, günümüz kadar tavan yapmamıştı. Böyle şiddet yoktu. Yavrum, şarkılarda bile bir duygu, bir samimiyet, bir kalite vardı. İnsanlar az şeylerle de çok mutlu olabiliyorlardı. Aldığımız bir giysinin bile bir anlamı vardı. Sonra sokakta oynadığımız oyunlar. Bir de evden anneye ekmek arası yaptırıp dışarıda yemek yemek gibi bir kültürümüz vardı. Hatta arkadaşımızın karnı açsa ona da anneden bir yarım ekmek yaptırılırdı. Yerdik abi. Gerçekten de bak, edebiyat falan yapmıyorum. Harika anılar geliyor gözümün önüne 90'larla ilgili. Sonra bir arkadaşımızın nereli olduğu falan hiç önemli değildi. Mezhebi hiç önemli değildi. Ona takılmazdık, sorgulamazdık. Aklımızdan bile geçmezdi. Biz masumluğumuzla, sevecenliğimizle mutluyduk be arkadaş. Şimdi geldiğimiz günümüzdeki haberlere bakıyorum. Olana bitene bakıyorum. Ne bileyim, siyasetten tut da vatandaşa kadar ne yaptılar bize? Ne hale geldik böyle? Bu kadar kısa sürede nasıl parçalandık? Gerçekten kötülük beslemiyorduk birbirimize karşı. Cebimizde canım kardeşim plastik tasolarla, futbolcu kartlarıyla koca günü eğlenip geçiriyorduk abi. Bir de Atari'miz oldu mu valla bizden mutlusu yoktu. Tetris'te rekorlar kırdırdık evden. Neden? Hani güzel günlerdi. Sanki 90'lar hepimizin ortak noktada buluştuğu bir zaman dilimiymiş gibi geliyor bana. Canım kardeşim, düşünüyorum başka, hani güzeldi, vallahi çok güzeldi. Eğlence mekanına gittiğimizde bile 90'lar çaldığı zaman bir başka eğlenmeye başlıyoruz. Daha bir coşuyoruz, daha böyle bir havalara giriyoruz. Ki ben şimdi 90'lar partileri yapan birisi olarak hakikaten bu duruma çok böyle şahit oluyorum. Güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Belki yeni kuşak bu anlattıklarımın birçoğunu bilmiyor, onlara garip geliyor. Ama eminim ki birçoğumuz da 90'ları biliyoruz abi. Güzel yıllardı. Velhasıl bugün dediğimiz gibi buram buram böyle bir nostalji olsun da istiyorum. Soralım bakalım dinleyenlerimize, sevgili dinleyenler, sizce 90'ların güzel olmasının nedeni neydi abi? Bence 90'ların güzel olmasının sebebi buydu abi dediğiniz ne var abi? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Belki de o zamanlarla bir abi sosyal medya yoktu. Yine bu kadar kötü şeyler yaşanıyordu ama bizim haberimiz yoktu. Mahalledeydik abi. Mahalle mutluysa bütün dünyayı mutlu zannediyorduk. Güzel olmasının bir sebebi de belki buydu. Ha şimdi sosyal medya elbette kötü bir şey değil ama bazı şeylerden haberdar olmamak da insanı mutlu edebiliyor yani. Bak mesela ay sonu gelecek olan kart ekstremin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla şu an mutluyum. Bilseydim mutsuz olurdum. Velhasıl günün konusu budur. Canım kardeşim, buram buram nostalji. 90'ların güzel olmasının nedeni sence neydi? Yazınız, yollayınız. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık, yeter.
4: Arif abi ben Kubilay, Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim, Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi, Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi, cansın.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
5: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
6: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan erdi ben. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
7: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Oğrun'la sağ.

0: için.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Ne oluyor ne bitiyor? Şimdi programı ortaladık elbette bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Uzun uzun anlatmaya çalıştım canım kardeşim. Dedim ki babacığım 90'ların güzel olmasının nedeni sizce neydi? Günün konusu bu olsun. Buram buram nostalji olsun. Buyurun 90'lar pop. Domates kestiğimizde diyor mutfağa yayılan nefis domates kokusu. Bak 2 saatten önce pişmeyen et. Sarımsı tavuklar. Tavuk eti daha sarı olurdu böyle. Ve diyor ki ülkedeki her gelişmeyi yakından takip eden ve olumsuzluklara anında reaksiyon gösteren bir halk. Olacak o kadar süper baba bizimkiler. Parlament, pazar gecesi sineması. Mahalle maçları. Uçurtma mevsimi çocuğuyum ben diyor. Ne kadar güzel. Doğru, bir de uçurtma durumumuz vardı değil mi? Aklıma gelenler bunlar abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Vay be. İnsan geçmişe baktığında güzel hadiseleri hatırlar. Hatırladıkları kötü olaylar hissediyor. Geçmişte oldukları için artık ona üzüntü vermez. Dolayısıyla üzüntü duyulmayan güzel günlerin zihinde canlandığı yıllarda abi onlar. Eyvallah doğru. Bana göre 90'ların güzel olmasının nedeni samimiyet abi. Babamlar her akşam bir komşuda ya da akrabada toplanır 51 oynardı. O kağıtları dağıtmaları, birbirlerine takılmaları hala dün gibi aklımda. Ben de yanlarına çöker izlerdim. Bizim ihtiyarın sesi de güzel. Kağıt oynarken ara verirlerdi, bir türkü patlatırlardı. Vay be. Sazı da taşırdım yanımda hep diyor. Ne kadar güzelmiş ya. Yoksulluk ama diyor mutluluktu abi. Doğru söylüyorsunuz. Şişe kapağı, cips, dondurma çubuğu gibi şeylerden çıkan hediyeler. Oğlum arpa suyundan bile kapağın altından bir tane bedava çıkıyordu. Şimdi tey yani. Kodu tara, aplikasyonu yükle, telefon numarası doğrula, adresi ver, üye ol, kapakta yazan şifreyi gir şeklinde insanın... Evet... Bir sürü işine baş açarlardı ama mutluyduk abi. Eyvallah. Bak 90'lar çocuğuydum diyor. Siyaset öyle her yerde konuşulmazdı hayatımızda. O kadar yer almazdı insanlar için bu kadar ayrılmamıştık. Doğru söylüyorsun. Organik kelimesini kullanmaktan imtina ederim. Normalde ama diyor o zamanlar bırakın sebzeyi meyveyi insanlar bile organikti. Doğru vallahi doğru billahi doğru. Siyasetçilerin kullandıkları dil daha temizdi abi. Ya şimdi siyasetle alakalı gelen mesajları elbette çok okuyamıyorum. Yılmaz'ın da aynı şeyi söylemiş, Ece de aynı şeyi söylemiş de bunları da sokayım abi. 90'lar çocukluğuma denk gelen bir dönemdi. O yüzden her şey çok güzeldi. Bu arada konuya giriş konuşman çok güzeldi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi. Yılmaz'cığım okuyamıyorum. 90'ların güzel olmasının nedeni ahlaklı ve namuslu insanların olmasıydı. Ben daha 6, ablam ise 8 yaşındayken mandalina bahçesi arasında 4 kilometrelik yolu yürüyüp tarlaya annemlere su ve yemek götürürdük. Kendimizi tehlikede hissetmezdik. Şimdi mi 13 yaşındaki kızımı yakınındaki markete bile göndermiyorum. Evet maalesef böyle bir durumumuz var mı? Var. Vay be. Pazar günleri kovboy filmi vardı TRT'de. Evet. Amerika'ya nispet olsun diye kaldırdık sonra biz onu malumunuz. Bir papaz muhabbeti vardı. 90'ların daha iyi olmasının nedeni sebebi çok. Cep yok, internet yok, para bitecek diye derdin yok. Çünkü para yoktu ki. Abuk subuk vergiler yoktu. Birlik, sevgi, sevecen, neşeli günlerdi.

0: 90'lı yılların güzelliği, insanların birbirine karşı saygılı olması, değer vermesi. Evet. Komşuluğun, arkadaşlığın güzel olduğu zamanlardı. Çok da güzeldi hakikaten. Sevgili dinleyenler, var bir dünya mesajımız var. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Dediğimiz gibi muhtemelen bugün günün konusundan herkes çok memnun kalmıştır. Çünkü valla okuduğum her şey bir tık böyle gözümün önünde canlanıyor. Canlanması bile beni mutlu ediyor. Ayrılmayın, birazdan devam.
1: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana biliyorum, bilmiyorlar. Hep sana biliyorum, bilmiyorlar.

90'ların güzel olmasının sebebini sorduk. Canım kardeşim, bakalım arkadaşlarımız neler yollamış. Abi tam 90'ları bilemem ama diyor 2010-2016 yıllarında bile o taşı işte futbolcu kartlarımız vardı. Misket, mahalle maçları vardı. Her gün herkes birbirine güvenirdi. Ben evin kapısını kilitledim mi diye yatasıya kadar bakıyorum kilitledim mi diye. Betonlaşma ve art niyet bitirdi abi şimdi diyor her şeyi. Şimdi nerede kırsal kesimlerde olmak isterim ya. Evet abi, doğru söylüyorsun. Bak dedim ya, şimdi böyle promosyonlar olurdu abi. Arpa suyu alırdım mesela, kapağın altından bir tane bedava çıktı yazardı. Abi merhabalar, iyi yayınlar. Karşıyaka'dan Turan. 90'larda bir tane işte arpa suyu diyelim biz ona. Onu aldım. Sarhoş oldum. Kapaktan bedava çıktı. 5 tane bedava içmiştim abi. Bir tane aldım bedava, bedava ile aldım. Bedava onu da aldım bedava diyor. Şimdilerde nerede canım kardeşim, hakikaten söylüyorum ya. Vay be. İyi yayınlar Arif, teşekkürler. O zamanlar herkes aşırı empati duygusu ve vicdan sahibi insan gibi insandı. O yüzden güzel ülkemin güzel insanları her zorluğa rağmen çok mutluydu. Doğru, vallahi doğru. Ya sevgili dinleyenler, şöyle bir şey söyleyeyim. Yavrum, o 90'lardan bahsediyorum. Yani devlet okullarında doktor çocuğu da, öğretmen çocuğu da, işçi çocuğu da aynı eğitimi alırdı. Ailesi zengin olan aidatı çok öder ya da işte giysi yardımı yapardı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir fark da vardı. En fakir aileden hekim yetiştirebiliyorlardı abi. Değil mi? Doktor çıkıyordu yani. Vay be, güzel yıllardı. 90'ların güzel olmasının sebebi, günün konusu bu. Eczaneler, eczaneler bakayım. Heh, tamam, sayfa geldi. Hastane içinde yer alırdı. Muayene sonrası ilaç alınırdı hemen. Randevu bulunmuyordu, bulunuyordu. Evet diyor, erken gidiyordun ama muayene oluyordun. Sokakta oynamak güvenliydi. Kadınlar genelde çalışmaz, evde durur ama çocukları kontrol ederlerdi. Sokakta hep beraber oynardık. Eğer zorbalık eden olursa tüm mahalle o çocuğa kızardı. Vay güzel. Meyve sebze çok ucuzdu. En fakiri kilo kilo, hatta kasa ile meyve sebze alırdı yavrum. Ya ben hatırlıyorum, babam işte köşeden dönerdi. Bir koltuğunun altında bir karpuz, öteki koltuğunun altında bir karpuz. Hemen benim biraderle koşardık, karpuzları alırdık. Şimdi... Ya dilim dilim satılıyor Mehmet ya. Vay be. Siyasi mesajlar geliyor yavrum. Ben de okumuyorum. Sebebini biliyorsunuzdur çiçeğim. Geçelim bakayım bakalım. Çocuktuk abi. Biz çocuktuk. Bize her şey çok güzel geliyordu. Evet ya. Bak kendimize ait saf bir dünyamız vardı abi. Sıcak ilişkiler vardı. İlk kez tanışılan yeni ürünler vardı. Tabii canım, 90'larda hayatımıza giren yeni bir sürü şey vardı abi. Yok işte elektrik süpürgesi, yok

0: Ekonomi açıdan durum çok kötü deniliyor olsa da diyor ki kamunun iç ve dış borcu 110 milyar dolar civarındaydı şu anda diye başlıyor ve yine olay siyasete bağlanmış. Ben de okuyamıyorum yavrum. Bu durumda sizi şaşırtmıyordur. Ne diyeyim abi? Son program olsun istemiyorum yani. Vay be. Ayrım yoktu abi. Herkes birbirini olduğu gibi kabul ediyordu. Evet, doğru söylüyorsun. Çiçeğim. Yine mi abi? Ha? Vallahi mı diyorsun? Ayrılmayınız. Baba bir tık daha mı bakacağız? Peki. Birazdan bir tık daha bakacağız.
1: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın, adam. Adamsın.

0: Arif abi, küçükken sizin köyde evde yoktu galiba.
1: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
2: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
3: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
4: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
5: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan. Seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
5: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
6: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o. Sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: da mesaj var, mesajlar, mesajlar. Bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar? Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize de gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Bugünün konusu anladığım kadarıyla diğer günlere göre çok daha bizi sardı. Buram buram nostalji. 90'larda saygı vardı. Kimse kimseyi sevmese bile saygı duyardı. Kavgalar bile saygılı bir şekilde olurdu. Paylaşım vardı. Biz çiftçilik yapardık. Komşumuz hayvancılık. Biz onlara patlıcan, biber, domates verirdik. Onlar bize süt, peynir verirdi. Para muhabbeti olmazdı aramızda. Küçüktük. Sabah 5'te kalkar 4 kilometre yol yürüyerek ablamla incir toplamaya giderdik. Onları satar tekrar yürüyerek eve gelirdik. Şimdi ablam hemşire, ben muhasebeci oldum. Ne kadar güzel. Şerife yollamış. Uy uy uy. Voltran, Voltran, Voltran. Ben de başını oluşturacağım demiş ya. 90'ların çizgi filmleri bile güzeldi abi. Hakikaten söylüyorum ya. Uçan kazlar vardı. Vay be. Sevgili dinleyenler, kabul edelim. Bunlar da bir dinozorun anıları olarak tarihe geçti yani. Biz de yaşlanmışız yavrum hakikaten. Voltran vardı, uçan kaz vardı. Ne vardı abi başka? Hani şu dağlarda geziyordu. Haydi miydi? Haydi vardı. Vay be. 90'lar güzeldi abi. Diyor ki yani yine aslında hani siyasetle alakalı bir mesaj olmuş. Memlekette bu kadar çok dışarıdan gelen insan yoktu diyor. Eyvallah canım kardeşim. 90'lar güzeldi. Nostalji olarak kaldı. 90'lara özleniyor tabii ki. Çünkü bugün diyor çok kötü bir durumla yine siyasete bağlanmış konu. Geçiyorum. Herkes aynı derecede fakirdi abi o zamanlar. Güzel. İnsanların hedefleri, hayalleri vardı. Hakikaten söylüyorum ya. Emekli olunca babacığım insanlar... Ya şöyle söyleyeyim. Vardır mutlaka etrafınızda. Yavrum adam işte normal bir işte çalışıyor. Ama 4 çocuğunu da üniversiteye okutuyordu. Şimdi ya bakıyorum bir tane çocuğu üniversitede okuyan adamın ahları vahları kalmış yani. Abi diyor işte bu kadar para, şu kadar bilmem ne parası falan peşman. Okutuyorlardı abi. Hakikaten okutuyorlardı yani. Normal işçi bir babanın evinden okuyarak doktor çıkıyordu, avukat çıkıyordu. Lan hani emekli oluyordun, aldığın ücretle ev alıyordun, araba alıyordun. Böyle hayaller vardı. Şimdi yavrum al, ben de emekliyim. Bana verilen para, yemin ediyorum bak, tamam benimki birazcık hoyratçı oluyor da, eşimle dostumla yediğim bir gece akşam yemeği parası abi. Vallahi söylüyorum ya. Yıllarca düşünüyorum ya, yıllarca çalışmışsın. Vergini vermişsin. Devlet demiş ki tamam artık sen emekli ol. Baba verilen paraya bakıyorsun, hakikaten çok enteresan yani. Verilen para çarpı 4 sadece evin kirası yani. Hatırlıyorum benim halamlar abi emekli olduktan sonra evlerini aldılar, arabalarını aldılar, bir şeyler oluyordu. Şimdi yok abi, yok hakikaten yani. Oy, oy canım kardeşim. Buram buram nostalji olsun dedik, yine dertlendik abicim ya. Bak diyor ki cep telefonu ve internetin kolay ve ulaşılabilir olmamasından dolayı insanların hipnotize edilmemiş olmaları abi. Doğru söylüyorsun. Şarkılarda bile, dizilerde bile bir samimiyet vardı. Doğru, vardı vallahi. Valla çok okuyasım var. Ama burada yanıp yanıp sönen ışıklar da var. Oy kurban olurum, ne oluyor? Yapmayın, üzmeyin beni. Canım kardeşim hakikaten söylüyorum ya. Sen o günler ile ilgili anıları okudukça yüreğim kanıyor Arif'im. Şu anda gözyaşlarım sel oldu, engel olamıyorum. Ay yarabbi üzmeyin beni gençlik. Yapmayın. Güzel hatıralar olarak kalsın. Atom karıncayı unuttu. Evet ya, atom karınca vardı. Ha, dur. Eşirim bak. Selam Arif. Ben şimdi seni Viyana'dan dinliyorum. Konuya örnek olarak söylemek istediğim değerli Levent Kırca vardı. Evet ya. Her şeye değinirdi. Şimdi babacığım neye değiniyorsun? Neye değiniyorsun şimdi? Mümkünatı yok abi. Vallahi söylüyorum. Velhasıl yavrum, vallahi artık bir mola vermem gerekiyor. Sevgili dinleyenler, burada ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bir mola, moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa ayrılma.
1: Hey Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum. Çılgınsın dostum.
2: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi...

kardeşim. Son parti şöyle bir mesajlara bakarım. Dediğimiz gibi bugün buram buram nostalji. 90'ların size göre güzel olmasının sebebi. Biz 90'ları yaşayanlar türümüzün son örneğiyiz. Çocukluğumuz bolca sevgi saygıdan kurulu sağlam bir gençlikti. Mahalle kültürümüz vardı ki kızla erkekle oturup çekirdek çitler. Hep beraber sahil yolunda biri laf edecek korkusu olmadan gezerdik. Hiç unutmam, bir gün gezerken belediye başkanıyla karşılaştık yolda. Bize isteklerimizi sormuştu ve isteklerimiz yönünde sahil yolunda oturabileceğimiz kafeler yapmıştı. Vay be! Yardımsever bir gençliktik. Evet, bunu çok yapıyorduk. Bakınız, yaşlıların elinden hemen koşa koşa gidiyorduk. Poşetleri alıyorduk. Evine kadar bırakıyorduk. Otobüste, dolmuşta büyüklere yer verirdik. Onun için 90'ların tadı bir başkadır. Evet. Buram buram nostalji, 90'ların güzel olmasının sebebi. Bu kadar yalan dolan, başkalarıyla yarış, bu kadar kıskançlık yoktu. Evet diyor, sosyal medya yoktu. Kendi çevremizde mutluyduk ama şimdi başka hayatlar göz önünde olduğu için iş biraz yarışa döndü. Güzel. Sanırım insanlarda 90'larda umut vardı geleceğe yönelik. O yüzden güzeldi. Şimdi yok abi, hakikaten. Oğlum yani tövbe estağfurullah. 9 yaşındaki çocuklar ekonomiden bahsediyorlar yani. Memleketin durumundan bahsediyorlar. Biz 9 yaşındayken lan bu taş yeniliyor mu acaba diye mahallede böyle taş yemeye çalışıyordum yani. Şimdi çocuk hayatın ne kadar zor olduğundan, ekonominin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor röportajlarda. 9 yaşında abi, 9. Uyaran sınırlıydı, bilgi akışı limitliydi. O yüzden insanlar kafayı yememişti. Önüne gelen fikir beyan etmiyordu. Evet ya, ben hep söylüyorum, şu sokak röportajlarında şimdi konuşan tipler var valla. Acayip yani. Diyorsun nasıl bir kafa. Özgürdük her şeyden öte. Ya siyasetçiler, hatırlıyor musunuz? Haberlerden önce plastik böyle şey vardı. Ne derler sonra işte Demirel'in, Tansu Çiller'in. Bunların mizahları yapılıyordu ya. Plastik show diye geçiyordu. Şimdi baba, şimdi nerede? Sobamız vardı bir kere. Cep telefonumuz yoktu diyor.

sürekli bir yenilik vardı hayatımızda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bunun az önce de bir örneğini bir tık vermeye çalıştık. 90'lar bizim hayatımıza sürekli böyle yenilikler getiriyordu canım kardeşim. Mesela siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçiş vardı. Tek kanaldan çoklu kanallara geçiş vardı. Bilgisayar yeni yeni böyle yaygınlaşmaya başlıyordu. İnternet dediğin zaten o çok sıkıntılı bir durumdu, biliyorum. Cep telefonuna geçiş, o zaman yaşadık. AVM kültürü yine o zaman gelmeye başladı. Her şeyden öte yavrum, yabancı çok güzel gruplar geliyordu, çok güzel konserler oluyordu. Velhasıl güzeldi çiçeğim. Şöyle özetleyelim canım kardeşim. Dediğimiz gibi günün konusu buydu. Siyasi bir kutuplaşma olmuyordu o zamanlar. Yani samimiyet vardı. Mahalle kültürümüz bozulmamıştı. Birbirine ihtiyaç duyan insanlar hakikaten hemen birbirinin yanında oldu.

0: yapsa anne bir tane de ona da yapardı abi. Güzeldi, güzeldi. Güzeldi çiçeğim ama bitirmemiş icap ediyor galiba. Öyle mi? Bakalım. Bak yine gelmiş, futbolcu kartlarımız vardı abi. Plastik tasolar vardı. Bilye, meşe oynuyorduk. Evet ya, yapıyorduk bunları. Şeyi hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Şimdi internetten haberleri takip ediyoruz da eskiden böyle babacım giderdik 2-3 tane gazete alırdık. O gazete eşliğinde yapılan pazar kahvaltıları vardı. Şimdi endüstriyel kahve içmek için deliye dönmüş durumdayız. Şaka gibi. Teşekkürler gençlik. Valla bir F5 yapacağız mecburen, artık yazıyor yazıyor haberleri gelmek zorunda. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Selam Arif.
2: Arif Güven. Selamlar.
3: Selam Arif.
1: Arif Güven.
3: Selam Arif Güven.
4: Arif Güven.
5: Selamlar Arif.
2: Arif Güven.
6: Merhaba Arif.
1: Arif abi selam.
7: Selam Arif.
3: Selam Arif.
8: Selam Arif abi.
9: Selam Arif.
10: Selam Arif.
11: Arif abi.
12: Arif abi

0: abi, sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
1: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
2: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
3: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
4: Arif Güven, Show Time.
5: Arif, hocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
6: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
0: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler. Darıca'dan sevgiler.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif Güven, Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
5: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum, takipteyim.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
8: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
9: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
6: Arif Güven, Showtime.

Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Şimdi şöyle bir canım kardeşim F5 yapalım bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Buyurun, kayınvalidesine iyi bakmayan yandı diye böyle bir haber var. Savcılık gelin kaynana ilişkisinde dönüm noktası olabilecek bir dava açmış canım kardeşim. Alzheimer'lı kayınvalidesine gerektiği gibi bakmayan gelin hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi. Allah Allah. Genelde gelin kaynana sıkıntısı vardır. Maalesef arada kalan bir adam vardır. Emir gelin, emir gelin, penceresi demir gelin, bu oğlanı ben doğurdum, sen kaba etimi ısır gelin diyelim. Abi bu ilişki biliyorsunuz tekerlemelere bile girmiştir. Dolayısıyla da çok zordur ya valla. Genelde geçinmesi zor bir ilişkidir. Pamuk ipiyle bağlıdır. En ufak gerginlikte kopar. Bana kalırsa erkeklerin kadınlardan daha az yaşama sebeplerinden birisi bu olabilir abi. Erkeğin durumu şudur bak şimdi. Bir tarafta annesi, bir tarafta aşkı. Ya her şeyi hatırlıyor musunuz? Tosun Paşa filminde işte hamam sahnesi vardı. Müjdarı paylaşmaya çalışıyorlardı. Sözüm ona güya müjdarı paylaşmaya çalışıyorlardı ama en çok da dayağı müjdar yiyordu. Erkeğin durumu evlilikte de böyle. Bir tarafta anası, bir tarafta sevgilisi. Dolayısıyla arada kalır abi. Vallahi zordur. Geçelim, geçelim, geçelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Sadece bizde olup bitenler değil, bakıyoruz. Yavrum bu haber geldi de tövbe estağfurullah tövbe. Bu kadar da... İzmir Alsancak'ta alkollü olduğu düşünülen iki şahıs sahilde herkesin içinde cinsel ilişkiye girdi. Bu ne rahatlıktır ya. Bir de insanlar da babacığım siz ne yapıyorsunuz falan demiyorlar ya. 1,5 dakikalık neredeyse video kaydı var. Orada oturanlar var, balık avlayanlar var. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Kendi adıma şimdi tamam hani insanların özgürlüğüne evet sonuna kadar okeyim ama bu rahatlık da aşırı rahatlık. Bu kadarı mümkün değil abi. Ben gider ikisinde vallahi denize fırlatırdım ha. Derdim suyun içinde ne halt yiyecekseniz yiyin abi. Bu ne rahatlık hakikaten söylüyorum ya. Çok zor abi. Kız çocuğu babası olması olmak çok zor ya. Çok rahatlar. Şaka gibi. Hiç kimseye aldırış etmeden ki internete yeni düşen haberlerden birisi bu. Bu nasıl bir şeydir ya? Geçelim, geçelim, geçelim. Al. Bizdeki olayları bırakalım. Yavrum İspanya'ya gidelim mi? Gidelim. İspanya'da etek giyen erkek öğretmenlerden kıyafetlerin cinsiyeti yoktur kampanyası desteği varmış. Yavrum kıyafetin cinsiyeti yoktur ama şöyle söyleyeyim. Olmamış ya cinsiyet yok ama yani bir estetiği var ya. Değil mi? Etek giymenin bir estetiği var kardeş. Düşünüyorum şimdi. Ben etek giysem önce kendim kendimden kaçarım yemin ediyorum. Yani. Buyurun Covid döneminde adını bütün dünyaya duyuran maalesef Çin'in Wuhan kentinden böyle bir haber var. Çin'in Wuhan kentinde telefon şarj edebilen sokak lambaları yapmışlar. Vallahi şu Wuhan'la ilgili almak istediğim tek haber dev bir meteorun düşüp bu şehri yok etmesi. Şimdi arkadaş Çin diyorsun her yer teknoloji her yer teknoloji. Babacım bu kadar teknoloji ondan sonra eve gidiyorsun lan tövbe estağfurullah dümbele yarasa yiyorsun yani. Japonya'daki yarış atı ismiyle spikere zor anlar yaşattı. Japonya'daki bir ata verilen su mo mo mo mo mo mo mo. 8 sefer mo var abi saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet abi yapalım mı? Su mo mo mo mo mo mo mo mo. Atın ismine bak hakikaten söylüyorum ya. Hani bazen şey diyorlar ya. Burun farkıyla birinci gel. Bu isim farkıyla birinci gelir abi.

0: Adam zaten bir spiker atın ismini söyleyecek kadar yarışta sıralama değişir, yemin ediyorum. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, valla bugün çok şiştim artık böyle. Artık bitirelim. Olabiliyor olsa birazdan helal olsun. Vay baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık finali yapalım abi. Tıkla şuna bir.
1: Selamünaleyküm Arif, kolay gelsin. Nazilli'den taksi durağından selamlar. Dinlemedeyiz kardeşim.
2: Selam Arif, ben Karaman'dan servis şoförü Mustafa. Öğrencilerle seni takipteyiz. Saygılar. Saygılar.
3: Erzincan kent iş ulaşım senin Arif Güven.
4: Radyonu dinliyorum. Valla 10 numarası. Seviyorsun. Fakat şımarmadın. Seni seviyoruz. Harikasın. Devam.
5: Arif Güven. Showtime.

0: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
1: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
2: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
3: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
4: Arif Güven Show.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbinizin yansıması onun gülüşünde hayat bulur.
6: Vay.
3: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında, hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Arif Güven.
8: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım malumunuz, artık bugün de yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Malum program başındayken jelatinini yeni açıyorum, ambalajından yeni çıkartıyorum dediğimiz radyo programını bugün de eskittik abi, artık çöpe. Gitti. Umarım yayında kaldığım zaman içerisinde bir parça da olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmıştım. İnşallah becerebilmişimdir canım kardeşim. Bir tık da olsa dertlere, kederlere, tasalara dur demişizdir inşallah. Demedikse yapacak bir şey yok abi. Benim için en azından iyiydi, kafayı biraz dağıttım böyle. Oy kurban olduğum, mesaj olduğum bütün dinleyenlerimize elbette teşekkürler. Bu teşekkürname kısmı tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de söylenmesi gerekiyor. Vay, ağzına sağlık kral. Görüşmek üzere, hoşça kal. Her şey gönlünce olsun. 1436 Güleyb yollamış, Yalova'dan selamlar. Seviyorsun, çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de öyle. Velhasıl güzel bir günümüz olsun canım kardeşim. Çok da fazla bir şeylere kafayı takmayınız. Olabildiğince relax olmaya çalışınız. Gençlik bu, hayattan sağ çıkabilen yok, dolayısıyla da valla sal gitsin yani, sal gitsin abi belli bir saatten sonra. Bak bununla ilgili şey vardı, 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısını muhtemelen biliyorsunuz ve oradan kurtulanlar, hayatta kalanlar, o gün işe geç kalanlar ve o gün işe neden geç kaldıklarıyla alakalı abi öyle bir derleme yapılmış ki, mesela bir tane firma müdürü o gün anaokuldan çocuğu o gün başlayacakmış, o ilk iş günü o bırakmak istemiş mesela. Bir tanesi aslında ofise çıkacakmış, kahvaltıda yiyecek poğaça almak için sıradaymış. Binada olmamasının sebebi buymuş. Bir tane bir bayan eleman mesela çalar saati, o sabah çalmamış, işe geç kalmış, hayatta kalmış. Birisi işte trafik kazası yüzünden geç kalmış, birisi otobüsü kaçırmış gibi. Hatta birisinin işte kıyafetiyle leke gelmiş, üstünü değiştirmek için tekrar eve dönmüş, vakit kaybı. O arada binada olmadığı için canım kardeşim ne olmuş, hayatta kalmış. Ve bu listedeki en etkileyici olan da şuydu. Belgeselde izlediğim bilgileri aktarıyorum size. Bir kişi de o gün yeni aldığı ayakkabıları giymiş, ayakkabıları ayağını vurmuş ve yara bandı almak için bir eczaneye uğramış. Yani bugün hayatta kalmasının sebebi canım kardeşim bir adet yara bandı. Velhasıl siz de ne bileyim baba, trafik sıkıştığında, asansörü kaçırdığınızda, tam işte telefona cevap veremediğinizde, bir şeyler olduğunda, işte arabanın anahtarını bulamadığınızda, böyle küçük terslikler olduğunda huzursuz olmayın, sinirlenmeyin. Küçük terslikler belki de bizi daha büyük aksiliklerden koruyor gençlik, unutmayın. Yani bir saniyelik, bir anda yaşanan bazen bütün hayatımızı değiştirebiliyor. Relax olun, relax. Çiçeğim kurban olduğum, biz artık müsaade isteyelim, tam saati de bitirelim ki yarın yine gelmeye yüzümüz olsun yavrum. Sevgili dinleyenler, bugünlük benden bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Haydi kendinize iyi bakın.

0: Tonguncu gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Long side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Kuzey Alman

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken, canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinleyin.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Valla o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın.

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

dönemin en sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran en iddialı

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz. Uzun

Ekran sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında kulak

Efendim 1997 yılında Yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Dileklerime kadar aşıyor.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Seni...

yeter. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı, ne halde bıraktın?

Sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran